Bosokta, celare. Bosokta, bosokta, bosokta, celare. Bosokta, taranta, bosokta.